biz de ömür nege ınamayt Kedirmey Oylanba jawabın bilsen jıldamayt Tübünde Jüreğin aqılıngı tyndamayt Janımdı Dalmende eşkim sırlamayt Jırlamayım